0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
1: Ne hallere düştüm senin yüzünden.
2: Akdağ Oğuz Efendi.
1: Bak sene benzim dagan dagan.

0: Bugün benim halama sormayın, dokunmayın bana bugün yar yar dokunmayın.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Hani masalların sonu mutlu biterdi? Hani sabrın sonu selametti? Hani seven sevdiğine kavuşurdu? Yanan yine biz olduk. Yan deli gönül yan. Yine dertler sardı seni.

aramızda dağlar mı var? Aşılmayan yollar mı var? Bilmediğim hallar mı var? Niye çıkıp gelmiyorsun ya? Hiç arayıp sormaz oldum. Bir selamım salmaz oldum. Gittin de beni unuttun. Niye çıkıp gelmiyorsun ya? Niye çıkıp gelmiyorsun ya?

0: ayrılık ölümden beter. Bunu anlatmaya ömür mü yeter? Yiğidin sevdası başında tüter. Yellere düşerse, yellere düşerse unutma beni. Unutma beni. Unutma beni.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

O mahallede herkes gömlek giyerdi. Bizim kul Ahmet bir gün bir ceket diktirdi. Diktirir ya...

0: Mülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. Kıbrıs'taki deniz kazasında arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Kayıp 20 kişiden şu ana kadar bulunan olmadığı belirtildi. Dün akşam saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'in açıklamaları var. Biraz sonra sizlere aktaracağız. Ayrıca hayatını kaybeden ve kayıp olarak aranan 20 kişinin kimlikleri de açıklandı. Hayatını kaybeden 8 kişinin tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bu isimler Nihat Balyemez, Hüseyin Özdemir, Nuray Zeytun, Fahri Ateş, Gülcan Gürel, Reyhan Verim, Nisa Torer ve Nurcan Hilaloğlu olarak açıklandı. Allah'tan rahmet diliyoruz hayatını kaybeden vatandaşlarımıza. Kayıp durumda bulunan kişiler 20 kişi olarak açıklanıyor. Bu kişilerden sadece 2 kişinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olduğu belirtiliyor. Diğer kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu belirtilmiş. Arama kurtarma çalışmalarının denizden ve havadan 7/24 esasıyla sürdürüldüğü açıklanmış değerli dinleyenler. Biraz sonra detayları, daha fazlasını sizlere aktaracağız. Kazanın ardından birçok iddia ortaya atıldı ki bunlar gerçekten kan donduran iddialar. Kazayla ilgili gemi kaptanı dahil görevliler ve şirket yetkililerinin de aralarında bulunduğu 14 kişi mahkemeye çıkarılmıştı. Şüphelilerden 9 hakkında 3 günlük tutuklama kararı verildi. Yine detay haberleri, gündeme dair önemli haberleri programımız içerisinde bulacaksınız değerli dinleyenler.

0: Kıbrıs'taki deniz kazasında arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının denizden ve havadan 7/24 esasıyla sürdürüldüğü açıklanmış değerli dinleyenler. Şimdi çok önemli bir açıklama yapıldı yine. Eski Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı ve bir dönem Hatay Büyükşehir Belediyesi deniz otobüsü işletmelerinden sorumlu olan Bülent Ok tarafından yapıldı bu açıklama. Sözcü Televizyonu'nda Bülent Ok, kaza kırma uğrayan geminin daha önce Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınmak istendiğini fakat bu gemide sıkıntı olduğunu ve alınmaması gerektiği yönündeki açıklamaları var. Bakın Bülent Ok nasıl çarpıcı ifadeler kullanmış, kendi sesinden dinleyelim, sonrasında birinci sayfaya devam edeceğiz değerli dinleyenler.
1: Bu gemiyi almadan önce, bu gemiyle ilgili görüşme ve pazarlık aşamasına gelmeden önce adı geçen gemi Fransa'da 2000 yılında yapılan bir gemi, 2004 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından alındı, kiralandı. Kürt Lloyd'u klas kuruluşu olarak bu gemiye denize elverişlik belgesi verdi. Kıbrıs'a da gidip gelebileceğine otoriteler karar verdi. Bu karardan sonra bu gemi Kıbrıs'a gitti Antalya Büyükşehir Belediyesi kimliğiyle. Daha sonra kaza yaptı. Dönüşte rıhtımda iskeleye çarptı. Bugün kazaya neden olan sol kızağı kırıldı. Bu kırılmadan sonra tamir edildi. Fakat bu kızak kırılması ve tamir edilmesiyle arada geçen süre 7 yıl. Bu gemi 7 yıl bekledi. 7 yıl sonra bu gemi Silifke İcra Dairesi eliyle satıldı. Satıldıktan sonra gemi Yunanistan'a gitti. Yunanistan'da 2 yıl müşteri aradı. 2 yılın sonunda tekrar Türkiye'ye geldi. O zaman Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin önüne satılmak üzere konulan bir gemi. Bu gemide inceleme yapıldıktan sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi bu geminin İskenderun Arsuz Limanı'ndan çıkıp Kıbrıs'a gitmesine uygun olmayacağıyla ilgili bir karar verdi ve gemiyi almaktan vazgeçti. Yaşananlar bir ihmaller zinciri. Bu gemiyle ilgili sorunların olduğunu, bu gemiyle ilgili alışveriş yapan, denetim yapan, yasal sorumluluk taşıyan herkes bilir. Yani Türk bayraklı bir gemi olarak Mersin Limanı'na ve Taşucu Limanı'na gelip gittiğinde bu geminin süreyle ilgili sıkıntıları olmuştur. Daha önceki yolcuların beyanlarına dayanarak söylüyorum. Geminin içinde su aldığı beyan edilen birkaç tane de tanık var. Burada bir ihmaller zinciri var. İhmaller zincirinin birincisi gemi kaptanından başlıyor. Gemi kaptanı tahliye sürecini soğukkanlı bir biçimde yürütemediği için kazanın boyutu bu kadar büyük oluyor. İki, gemi personeli yolculara çıkış esnasında gereken uyarıları ve önlemleri aldığı için gemide kalan insanlar can yeleklerini nasıl kullanacak, can sallarına nasıl ulaşacaklarını bilemeden bir panik hali yaşıyorlar. Burada sorumlu geminin içindeki görevli personelle bu gemiyle ilgili bilinenleri yasal süreçte bir yere bağlamayan bürokratik kadro.

0: var benden.
1: Şimdi tabii Kıbrıs'taki deniz kazası ile ilgili soruşturmalar tüm boyutlarıyla sürüyor. Soruşturmanın hukuki boyutu devam ederken arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Kafalarda da soru işaretleri var. Bu tip katamaran gemilerin dalgalı havalara uygun olmadığı iddia ediliyor. Bir taraftan da böyle bir durumun olmadığı, dalgalı havalara uygun olduğu görüşü de var. Gemi kaptanlarının ve bu konuyla ilgili uzmanların açıklamaları var. O açıklamalar televizyon kanallarında, gazetelerde, sosyal medyada verildi. Gemi kaptanının tecrübesi sorgulanıyor. Personelin yetersiz kaldığı iddiası var. Can yeleklerinin yetersiz olduğu gibi çeşitli birçok iddia ortaya atılmış durumda. Fakat işin kara tarafına baktığımızda da bir gün önce turuncu kodla uyarılmış bir bölgeden bahsediyoruz. Hava koşullarının çok iyi olmadığı bir günün ertesi gününden bahsediyoruz ki bu bölgeye geminin yolculuğu nasıl uygun görüldü? Geminin geri dönme manevrası yaptığı sırada ikinci büyük dalgada kırıldığı haberi sonrası arama kurtarma faaliyetlerinde de Kuzey Kıbrıs ekiplerinin neden yetersiz kaldığı sorgulanıyor ki 3 saat gibi bir bekleme süresinden bahsediliyor. Çok büyük bir şans faktörü var yine. Daha fazla can kaybı yaşanabilirdi ki Allah'tan yaşanmadı. En büyük teselli ise bu, çünkü bölgede bulunan sivil ekiplerin, yani özel işletmelerde çalışan kişilerin tereddüt etmeksizin kaza yerine gittiği ve birçok kişiyi kurtardığı görüntülere yansıyor. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Kaza ile ilgili detay haberleri, yine açıklamaları programımızın içerisinde ve yarın ve sonraki günlerde sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Birinci sayfa programı devam ediyor efendim.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Tarım ve hayvancılık sektörü bu fuarda buluşuyor. Yozgat Tarım Fuarı 3-6 Eylül tarihleri arası başlıyor. Traktör, tarım makineleri,

0: ve 6 Eylül tarihler arası Kent Park Bila Şahin Külliyesi yanı Yozgat Fuar Alanı'na tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Organizasyon kobifuarcılık.com. Bilgi için 0530 692 17 62.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Efendim, birinci sayfa programında haber başlıklarına göz atacağız. Sıcak gelişmeleri sizlere aktaracağız. Amerika Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. İran'a karşı nükleer silah kullanma seçeneğini eledim, buna gerek yok ifadelerini kullanmış. Nasıl bir soru soruldu ve nasıl bir cevaptır bu, anlamış değilim tabii ki. Nükleer silahın gündemde olması ve bununla ilgili konuşulması dahi gerçekten tüyleri diken diken eden ve gerçekten korkutucu bir durum olarak öne çıkıyor. Bununla ilgili de bakalım nasıl bir süreç bizi bekliyor. Amil erkek basketbol takımı İzlanda'yı 110-73 yenerek 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Bu sonuçla elemelerde 8'de 8 yaptı. Türkiye 12 dev adam Dünya Kupası biletini aldı. İlk takım olarak öne çıkıyor değerli dinleyenler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise halen kaybolduğu feribot faciasında, gemi faciasında geminin batışını kıyıdan fark edip teknesiyle yardıma koşan otelin su sporları hocası Fırat Gencer en az 100 kişiyi kurtardığını belirtmiş. Gerçekten az önce de aktardık. Bu kişiler iyi ki oradalardı, iyi ki bu duruma şahit oldular ve tereddüt etmeksizin o bölgeye gittiler. Onlara bir kez daha teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin açıklamaları var. Trabzonspor, Ahmet Sportif faaliyetlere 2-1 mağlup oldu. Maç sonrası açıklamaları var. İstanbul'da balıkçılar Vira Bismillah dedi deniliyor. Otomobil 5 metreden çalışma alanına düştü. 3 kişi hayatını kaybetti. Detay haberleri birinci sayfa haber başlıklarını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Özgür Özel'in genel başkan seçildiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan 9 kişiden 8'i tahliye edildi. Dosyada tek tutuklu isim olarak Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek kaldı deniliyor. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı, Hürmüz Boğazı çıkışında seyreden bir tankerin Umman'ın Hasab kentinin yaklaşık 31.5 kilometre doğusunda şüpheli bir saldırıya uğradığını açıklamış. Yine sıcak bir gelişme. Giresun'un Görele ilçesinde gastroenterit salgını şüphesiyle son 3 günde 700'den fazla kişinin hastanelere başvurulduğu öğrenildi. Hastaların büyük bölümünün taburcu edildiği 3 kişinin ise tedavi altında hastanede yattığı belirtilmiş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında mal varlığı denetimlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek suçundan tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen Biteksen sahibi Kemal Cenk Erdem tutuklandı deniliyor.

Az sonra gazetelerimize göz atacağız. Gazetelerimizin birinci sayfalarına, manşetlere göz atacağız. Öncesinde haber başlıklarımızı sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Mekke Anlaşması var haber başlığı olarak. Mekke Anlaşması'nın İstanbul'daki ilk toplantısı sona erdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan ittifakın İstanbul'daki ilk toplantısının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada müşterek faaliyetler aracılığıyla savunma sanayi işbirliği, ortak teknoloji geliştirilmesi ve ortak üretim yoluyla savunma yeteneklerinin ve silahlı kuvvetlerinin uyumunu güçlendirmek üzere de bir çalışma yürütüleceği belirtilmiş değerli dinleyenler. Tekstil fabrikasında korkutan yangın deniliyor. Bursa İnegöl'de bir tekstil fabrikasının çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çatı kullanılamaz hale geldi deniliyor. Bakan Yumaklı İzmir'den vira bismillah dedi. İzmir'de 2026-2027 yılı su ürünleri av sezonu açılış töreni gerçekleşti. Bu törende konuştu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı. Daha güçlü balıkçı, daha güçlü sektör, daha verimli denizler ve elbette daha güçlü bir Türkiye ifadelerini kullandı. Tabii ki özellikle balıkçılık sektöründe de denetimlerin daha sık yapılması gerekiyor. Özellikle doğal dengenin korunması için değerli dinleyenler. Siirt'te feci kaza deniliyor. Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin çarptığı iki kuzen hayatını kaybetti denilmiş. İran Hürmüz Boğazı'nda Amerika'ya ait bir insansız hava aracını daha düşürdüğünü duyurdu deniliyor. Samsun'da ailesi hastasına çift kapak ameliyatı denilmiş. Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te oyunların açılış töreni ve bağımsızlık günü kutlamalarına eşi Emine Erdoğan'la katıldı deniliyor değerli dinleyenler.

Evet, birinci sayfa programı devam ediyor. Gazete manşetlerine göz atacağız. Ve bugün farklı gazetelerimize yer vereceğiz. İlk olarak Milli Gazete'ye bakalım. Milli Gazete manşete baktığımızda Mekke ve NATO yan yana gelemez deniliyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mekke Anlaşması NATO'nun tamamlayıcısıdır sözlerine tepki gösterdiği haber yer alıyor. 8 kişi vefat etti, 20 kişi ise hala kayıp deniliyor. Girne'deki gemi faciasının bilançosu ağır, kaptan ve mürettebat tutuklandı denilmiş. 267 kişinin bulunduğu gemiden 241 kişinin kurtarıldığı, facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında kaptan, mürettebat ve şirket çalışanlarının da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında tutukluluk kararı verildi deniliyor. Milli Gazete'nin manşetine baktığımızda herkes ağlarken gülen biri var denilmiş. Ekonomide krizi de aşan genel sıkıntı hali tüm kesimleri etkilerken bir kez daha yüzü gülen tek kesim rantiye ve bankalar oldu. Bankacılık sektörünün net karı Temmuz'da 596 milyar 395 milyon liraya ulaştı. Krediler toplamı ise %18.7, menkul değerler toplamı ise %11.1 artış gösterdi deniliyor. Yine bu haberin yanında işsizlik 30, açlık 37 denilmiş. Ekonominin dili olan veriler can sıkıyor denilmiş. Açıklanan birçok kritik veri ekonomik manzaranın gerçek yüzünü yorumsuz şekilde ortaya koydu deniliyor.

Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
0: Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 2476, 0535

0: Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 33 02 0531 850 3302.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
2: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.

Evet, birinci sayfa programında gazetelerimize göz atıyoruz. Az önce Milli Gazete'yi sizlere aktardık. Manşet ve birinci sayfa haberlerini. Aydınlık Gazetesi'ne bakacağız. Aydınlık Gazetesi'nin sür manşetine baktığımızda 17 Aralık 2018 tarihli durum raporu, tespit raporu deniliyor. Sefer yapmaya uygun değildir denilmiş. Gemideki 8 kişi hayatını kaybetmişti. 20 kişi ise halen aranıyor. Girne'den hareket ettikten sonra alabora olan filojeti mercek altına aldık denilmiş, özel bir habere yer verilmiş Aydınlık Gazetesi'nde. Aydınlık Gazetesi'nin manşetine bakalım. Hem gemimizi vurdular hem davayı önleme telaşındalar. Ukrayna'dan sesinizi kesin tehdidi deniliyor. Ukrayna'nın Türk yük gemisi Reyhan Sarı'ya saldırısı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşındı. Üst üste tehdit mesajları gelmeye başladı. Şirkete seyirdeki diğer gemisinin fotoğrafı gönderildi. Denizci Savaş Çakar'ın kardeşi Abbas Çakar'a da taleplerinizden vazgeçin yazan bir elektronik posta atıldığı haberi yer alıyor. Hard disk meselesi milli güvenlik sorunudur. Vatan Partisi suç duyurusunda bulundu denilmiş. Düşen fındık fiyatları incelenmeli deniliyor. Mekke ittifakı genişleyecek denilmiş. Yunanistan ve İsrail Aşil kalkanına imza attı deniliyor. Neoliberal tuzak denilmiş, ekonomi büyüdü, yatırımlar daraldı, istihdam bir ayda 388 bin geriledi, haber başlıklarıydı Aydınlık Gazetesi'nde.

Devam ediyoruz. Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Programımızın da yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Sıcak gelişmeleri aktaracağız. YouTuber Arif Kocabıyık kaçarken yakalandı denilmiş. Tırın altından çıkarıldı. İki kişi olarak deniliyor. O görüntülere yer verilmiş. Bir tek senin sahibi Kemal Cenk Erdem tutuklandı deniliyor. Bu ilk değil, yaşamını yitirenlerin ve kayıpların isimleri belli oldu. Kaza göz göre göre mi geldi? Alabora olan gemiyle ilgili dikkat çeken detay deniliyor. İstanbul'da balıkçılar Vira Bismillah dedi. 8 gollü maçta 3 puan Beşiktaş'ın deniliyor. Rumlardan skandal ifadeler, Akdeniz'deki felaket sonrası tepki çeken paylaşımlar denilmiş. Amespor 1-0'dan geri döndü, 3 puanı kaptı. Trabzonspor mağlubiyetinden bahsediyor. Ediliyor. Eski Yunan bakandan İsrail'le imzalanan anlaşmaya sert tepki, utanç verici denilmiş. Derbi çok önemli, puanlar istiyoruz. Beşiktaş'ın teknik direktörü Italiano 6 gollü galibiyet sonrası konuştu. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler. Trendyol Süper Lig'de alınan sonuçları sizlere aktaralım. 3. hafta geride kaldı Trendyol Süper Lig'de. Alınan sonuçlara baktığımızda Gençlerbirliği Erzurumspor'la evinde 1-1 berabere kalırken Başakşehir ise Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı. Konyaspor evinde Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu. Galatasaray 3-2 ile Göztepe'yi geçerken Gaziantep Futbol Kulübü evinde Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Eyüpspor ise konuk ettiği Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Samsunspor evinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olurken Beşiktaş konuk ettiği Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 mağlup etti. Amespor ise evinde ligin flaş takımlarından Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 4. haftası ise 4 Eylül Cuma akşamı saat 20'de Başakşehir Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacak değerli dinleyenler.

Sizgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Programımızın son bölümüne geldik. Her zaman olduğu gibi son bölümde yurt hava durumuna göz atacağız. Bakalım bugün ülke genelinde hava durumu nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Pus ve sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Hava sıcaklığında da önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken rüzgarın genellikle kuzeyli, güneyli kesimlerden, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor denilmiş değerli dinleyenler. 1 Eylül 2026 Salı sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Eylül ayının ilk gününde Salı sabahında programımızı sonlandırıyoruz. Yarın çarşamba sabahında haftanın tam ortasında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: vai, vai!
1: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
2: Şimdi haberler.
3: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Tema Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Abdülkadir Karaduman, Ilgaz'daki saha koordinasyon toplantısında farklı illerden gelen gönüllülerle doğa çalışmaları ve gönüllülük deneyimlerini paylaştı. Yozgat örnek gösterildi. Muğla Yozgatlılar Dernek Başkanı Fatih Özalp, Kadışehir Belediye Başkanı Davut Karadavut'u makamında ziyaret ederek işbirliği ve istişarelerde bulundu. Karadavut teşekkür edip anısına plaket takdim etti. Çayıralan ilçesinde 655,35 metrekarelik arsa üzerindeki iki katlı ev, depo ve garaj icra yoluyla satışa çıkarıldı. Muhammen bedeli 2 milyon 528 bin lira olan taşınmaz için artırma Ekim ve Kasım'da gerçekleşecek. YouTuber Arif Kocabıyık yurt dışı çıkış yasağı olmasına rağmen Bulgaristan'a geçmek için tır dorsesinin altına gizlendi. Edirne'de yakalanan Kocabıyık ile tır sürücüsü gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. Yargıtay depoya yanlış yakıt konulmasından ana dağıtıcının da sorumlu olduğuna karar verdi. Sürücüler taşıdıkları zararlardan dolayı sadece istasyona değil ana dağıtıcıya da dava açabilecekler.
2: Finans.
3: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 29 kuruştan, gram altınsa 6861 lira 28 kuruştan işlem görüyor.
2: Spor.
3: Juventus 21 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sol ayak kırığı nedeniyle ameliyat olduğunu ve milli arayı kaçıracağını açıkladı. Beşiktaş, Amir Hadzi Ahmetoviç ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sonlandırdı. Futbolcu 60 maçta bir gol attı.
2: Hava durumu.
3: Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Sorgun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sarıkaya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Akdağ Madeninde bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
1: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Sarmaşık günaydın, günaydın, günaydın. Yeni bir ay. Bugün 1 Eylül 2026 günlerden Salı 09.04 Türkiye'nin saatleri. Erdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Keyifli, güzel bir gün olsun hepimiz için. Saatlerimiz 12'yi gösterince değil. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. WhatsApp aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları 0530 034 66 66 aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Başlıyoruz, hoş geldiniz.

Vay gel Bostan'a, gel vay vay vay vay vay. Nalan Usta günaydın, günaydın, merhabalar, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Nalan Hanım sanayiden kucak dolusu selamlar. İsteyim Müslüm Gürses'ten sevdikçe sayende günahkar oldum dinleyicilere ve sizlere gelsin. Saygılar Adem Usta, eyvallah. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun tüm sanayi esnafına. Ah bir kirli üstü bu. Elimizi silelim. Aman aman aman. Aman yandan yandan yandan yandan yandan yandan yandan. Evet, 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. İlk bölümümüzde 1,5 saatlik zaman diliminde Perdecim eşlik ediyor bizlere. İdaş yatak baza başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdecim Alışveriş Merkezi'nde.

0: açıldı günah defterim. Korkutuyor beni mahşer günlerim. Yaradana hangi yüzle dönerim? Sevdikçe sayende günahkar oldum. Vay vay vay. Evet, Perdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla buradayız. Günaydın canım, kolay gelsin. Nalan'cığım, Tufan Altaş'tan Anlılar parçasını rica ediyorum demiş. Kim demiş? Nuray Çayıralan'dan bizlerle programa dahil. Dostlarımızdan Nuray'ım hoş geldin. Atilla Almanya'dan burada. Hayırlı sabahlar. Kibariye'den annemi çalarsanız sevinirim. Bu şarkı annesi olmayanlara gelsin. Sizlere de başarılar dilerim diyor. Atilla Almanya'ya selamlar. Günaydınlar. Hayırlı sabahlar olsun.
1: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarında şoför numaram 20.

0: Yavuz Efem WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
1: Yavuz Efem reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
2: Tarım ve hayvancılık sektörü bu fuarda buluşuyor. Yozgat Tarım Fuarı 3-6 Eylül tarihleri arası başlıyor. Traktör, tarım makineleri, dijital tarım, yenilenebilir enerji, hayvancılık ekipmanları, tohum, gübre, yem, sulama ekipmanlarındaki yenilikler, fuara özel indirimler ve daha fazlası Yozgat Tarım Fuarı'nda. 3 ve 6 Eylül tarihleri arası Kent Park Bilal Şahin Külliyesi yanı Yozgat Fuar alanına tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Organizasyon kobifuarcilik.com. Bilgi için 0530 692 17 62.

0: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu. Başarı bir sistem işidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7, Akdağ Madeni.
1: Atasın Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
2: Atasın gözünde, gözler üstünde.
3: Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönen teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönen Teknik, Alperen Caddesi, Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönel. 0535 822 32 çift 0. 0535 822 32 çift 0. Gönel Teknik. Ek işimiz değil, tek işimiz.
0: Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlayan, Sarıkaya ve çevresinde güvenli ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
4: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Bir seri kafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve Oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595, 0544 772 1595.
5: Arslan Oto Elektrik klima ve aksesuar, kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve Vebosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik klima ve aksesuar, Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30, Sorgun. İletişim 0554 529 45 61, 0554 529 45 61.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
8: Oğuz Efem WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
9: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

Eller kadir kıymet bilmiyor anne, senin kadar kimse sevmiyor anne, Almanya'ya gönderdik. Atilla seçti parçayı. Evet, Perde'nin alışveriş merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğim ustamızıyla. Tülperde, Zebra, Store, Perde, Ahşap ve Metal, Jölüzi, Lerçe, Hissettir, Nevresim takımları, yatak örtüleri, pike takımları, zigon, sehpa çeşitleri, bahçe mobilyaları, sandalye çeşitleri ve dahası. Evlenecekler, evini yenileyecekler, evinde değişiklik isteyenler, aradığınız perdeler Perdecim'de. İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Vadeli'ndeyiz. İdaş yatak, baza başlık çeşitlerimiz. Evlerimize hava katacak birbirinden şıkalı ve kesme halı yolluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri. Evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri. Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdecim'de. Nalan Hanım selam aleyküm. Aleyküm selam Salim Kizir, hoş geldin. Yeni bir mevsimin, yeni bir ayın ilk gününden hayırlı sabahlar Müslüm Gürses'ten. Ne yapsın çalar mısınız bu parça? Akın beton miksercilerine, pompacılarına, akın taş ocağı kamyoncularına, tırcılarına, operatörlerine, akın grup baronu Necdet amca, amcama armağan olsun demiş Salim Kizir. Kulu günahkarsa Tanrım ne yapsın? Aşktan yüzümüz gülmedi diye Tanrı'ya bu sitem diye. Hepimize o canı, bu canı o verdiyse, kulu günahkarsa, tam

0: işleri sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit, Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya, Erdinç Dursun 0539 671 1510, Ahmet Emin Dursun 0539 304 8096.
1: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
0: Evet, 0530 034 66 66, İletişim hattımız Rukiye Hanım aramızda Sarıkaya'dan. Nalan canım, hayırlı sabahlar olsun. Neşet Ertaş'tan Kader Kader derler mümkünse. Teşekkür ederim. Bir de olursa Ali Kınık'tan Son Bir Defa. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Tarlaya mı geldin? Ne var burada, ne ikili burada? Kerevize benziyor ama o göz göz olur. Bağ gel bostana gel, vay vay vay vay. Bostandan fotoğraf atmış. Ne ikili burada sence?
2: Oğuz Efendim.
1: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla

0: Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. İdaş yatak, baza başlık çeşitleri evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdecim Alışveriş Merkezi'nde. İstiklal Caddesi Hanlar Sokak Akdağ Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz arkadaşlar. Songül Hanım Çayıralan'dan aramızda. Günaydın Ali Sabahlar Nalan'cığım. Hüseyin Kağıt'tan hiç soran var mı istiyorum. Dinleyenlere gelsin can dost demiş. Teşekkürler. Mecnun Varlık aramızda. O da yolda. Hayırlı yolculuklar olsun efendim. Hoş geldiniz.

0: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
3: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
4: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: gidip de geriye hiç dönen var
1: Kardeşim
0: mı?
1: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan'ın yayında.
0: Evet, önümüzde bir damperli kamyon gidiyor. Hemen arkasındayız Mecnun Varlık'la beraber. Hava kapalı, bulutlu görünüyor. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı işler. Taner Olgun'dan Sevda'yı Alışveriş alabilir miyiz? Size ve tüm Oğuz FM dinleyenlerine gelsin. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Uğur Heybeli aramızda. Isparta Senirkent'ten günaydın. Uğur Heybeli, Münevver Özdemir'den Balıklı Gölü eserini rica ediyorum. Nale Hanım, eserimiz Almanya Kassan'da bulunan Akdağlı Tekin Soylu, Öztürk ve Öz ailelerine armağan olsun. Peki. Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Sevda'ya Düşeli, Taner Olgun radyolarımızda buyurunuz.

0: Oğuz efendim. Reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, İletişim İşim Muhammed Çınar 0541 853 6640 0541 853 6640.
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
3: Atasın Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
4: Tısın gözünde, gözler üstünde.
5: Yıldızlı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızlı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
6: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
7: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön

0: Muayene, hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim, Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin, 0536-958-2448, 0536-958-2448.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533-684-8101, www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543-805-4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
4: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530-034-66-66 0530-034-66-66.

0: Ömer Özdemir, Münevver Özdemir, Balıklı Girl türküsüyle birlikte programımızın ikinci bölümüne geçiş yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. 10.29 Türkiye'nin saatleri. Salim Kizir aramızda, yemekhanedeyiz galiba. Bugün ne pişiyor?
1: Selamlar, hayırlı yayınlarınız olsun Nalan Hanım.
0: Teşekkürler efendim,
1: ben
0: hoş geldin.
1: Ben Salim Kizir, evet, mesaideyiz, çalışıyoruz. Bugün yan komşum mutfaktayız.
0: Evet,
1: sizleri
0: en güzel
1: mutfak
0: yer.
1: Personelimizle tanıştıracağım.
0: Merhabalar.
1: Selamlar arkadaşlar, kolay gelsin.
0: Kolay gelsin gençler.
1: Önce sıralayın giderim. Bu ne meşhur 4 tane 5 tane ismi olan Şenel ustamız. Ustacım kolay gelsin.
2: Sağ ol
0: zalim.
1: Ne pişiriyor, ne karıştırıyor ustacım?
0: Yayla pişiyor, yayla
1: beyler. Bu da aşçı yardımcımız Adem Canbaş Bey. Çekerek de çobanın Ahmet'in oğlu Adem derler.
0: Bulgur kavuruyor o da.
1: Milletindendir. Adem Bey kolay gele.
2: Sağ olasın Salimciğim.
0: Bereketli olsun.
2: Bulgur pilav yapıyoruz.
0: Bulgur yapıyoruz yayla
1: evet.
0: Çorbası bulgur.
1: Bu da diğer yardımcı personelimiz Çekeren Kurdağlı Köyü'nden Samet Yazar Bey. Samet kolay gelsin.
3: Sağ olun efendim, Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Salatayı ederim. Yapacak o da.
1: Celalettin ustacım, Gıyasettin ustacım. Başka ne yemeğimiz var?
2: Pilav var, kuru fasulye var.
0: Kuru fasulyemiz
2: var. Salata
0: var.
1: Eline koluna sağlık.
2: Var.
1: Daha ne olsun?
0: Daha ne olsun?
1: Yine afiyet olsun.
0: Ellerinize
1: şimdi
0: sağlık.
1: Nalan Hanım, bizim size arz etmek istediğimiz bir konu var.
0: Evet.
1: Samet'in bir istediği şarkı var. 15-20 gündür kafamı ütüleyip duruyor. İlle Nalan Hanım'dan bu şarkıyı iste diyor. Ben biraz bu konuda çekimser davrandım. Ne de olsa rütük politikasına bağlı bir yayınımız var. Belki Samet Bey'in ağzından duymak istersiniz. Çalıp çalmamak sizin nezdinize kalmış diye. Samet'in sizden istediği evet. Bir şarkı var. Evet Samet, Nalan Hanım'dan, Oğuz Efendim'den ne şarkı istiyorsun?
3: Nalan Hanım'dan, Oğuz Efendim'den, efendim Aydar'dan... şurup gibiyim şurup, turp gibiyim turp istiyorum.
1: Şarkıcıyı duymadı, biraz da bir daha alabilir miyim?
3: Ajdar'dan şurup gibiyim şurup.
1: Bunu isteyip duruyor Nalan Hanım. Kim armağan ediyorsun?
3: Bunu bacanağım Adem abiye armağan ediyorum. Saygılarım var.
2: Vay, Allah razı olsun, teşekkür ederim.
1: Sağ saygılar olun. Bizden Nalan Hanım, artık takdir sizin. Eyvallah. Hayırlı yayınlarınız olsun.
0: Ajdar komik bir sanatçımız. Bu arada mutfak pırıl pırıl maşallah. Ellerinize sağlık. Yiyenlere içenlere afiyet olsun. Sağlık. Sıhhat versin. Hastane malum. Şimdi bu kuru fasulyenin yanına bulgur pilavını adet çıkardınız ya. Pirinç pahalandı diyorum ondan acaba. Ağır da gelir yaz mevsimi kuru fasulyeyle. Sizin için söylemiyorum sadece. Türkiye genelinde toplu organizasyonlarda, işte fabrikalarda, hastanelerde yan yana görmeye başladık. Genelde beyaz pirinç ile yapılır. Kuru fasulye pilavdır yani. Bozulmaz. Hülya Hanım Sorgun'dan aramıza günaydın. Mutlu sabahlar diliyorum Nalan Hanım. Ben Hülya, Ankara'dan selamlar. Hakkı Bulut'tan Kul Hatasız Olmaz parçasını istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Bu parça benden Sorgun halkına ve tüm Oğuz FM dinleyicilerine gelsin. Sağlıkla kalın. Çok az Ajdar'ı dinletelim. Çok az. Çikolata çikita bu. Şurup gibiyim şurup. İlginç. Çok az çalsın.

0: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 74 96
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
2: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.

0: arada bir hareketlenmek lazım. Evet sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Arkadaşlar değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sunuyor. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'da hizmetinizdeyiz. 0543 772 1026 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Hayati Darı aramızda.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Günaydın.
1: Hayırlı sabahlar. Hayırlı yayınlar Nara.
0: Hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz.
1: Nasılsınız efendim?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Biz de çalışmaya devam ediyoruz.
0: Kolay gelsin abicim.
1: Ben Hayati Darı. Sizden Medya Akatürk'ten Ahneyle'in parçasını istiyorum. Bu parçayı tüm şovur arkadaşlarıma, tüm operatör arkadaşlarıma, ayrıca baş şovurumuz Hacı Mahmut'a gelsin. Saygılar, hayırlı yayınlar efendim.
0: Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyorum tüm çalışanlara, görevleri başında olanlara. Ahneyle'yim gönül. Bir canlı, canlı performans göndereceğim. Yeni versiyon olsun.
2: Ablamız, canımız, ciğerimiz.
0: Allah. Ahneyle'yim gönül, buyurunuz.

Evet, Bediha Akar Türk yorumuydu. Mekanlarımıza konuk ettik. Devam ediyor. Belirtelim Sımızı'yla hayırlı sabahlar. Nalan Hanım Sorgun Belediyesi'nden Hüseyin, Mustafa Yıldız Doğan'dan Gelsen de Bir Gelmesen de isimli parçayı çalar mısınız? Bu parça başta sizlere tüm Sorgun Belediyesi çalışanlarına armağan olsun demiş. Sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla Mustafa Yıldız Doğan radyolarımızda. Buyurunuz. Müzik.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve

0: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: reklam dönüşü biraz hareket. Nerede hareket orada bereket demişler. Günaydın. Günaydın Avusturya. Günaydın efendim. Hayırlı sabahlar. Hayırlı yayınlar. Sizden Burhan Çaçan'dan Katar Katar. Varsa alabilir miyim? Kolay gelsin demiş. Veririm bir fincan. Dur bakayım var mı? Bizde de kalmış mı? Günaydınlar olsun Nalan abi. Nasılsınız? Şükür. Sağlığınıza duacıyız. Ben Antalya'dan Fadime sizi severek dinliyorum. Derya Bedavacı'dan. Anne beni anlayan yok. Rica edebilir miyim? Kayseri. Dünyada olan canımın yarısı oğluma gelsin. Dinliyor şu an. Çok seviyorum. Sürmelim kolay gelsin demiş. Eyvallah. Teşekkürler. Antalya'ya selamlar. Evet. Muammer Tatlı burada. Ferdi Baba demiş. Sevda yerleri. Evet.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Atak.

0: Aleykümselam, hoş geldiniz.
1: Aleykümselam,
0: hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz, atları yanından da geçiyoruz.
0: Süper bir yol.
1: Bilgi vereyim, her zaman takiptesiniz.
0: Ne güzel.
1: Nasılsınız?
0: Elhamdülillah, siz nasılsınız?
1: Çok şükür, iş bitti, istikamet eve doğru. Bir
0: hadi
1: saatlik
0: bakalım.
1: Eve derken kaldığımız mekana doğru.
0: Yine gurbetteyiz.
1: Bir saatlik yolumuz var.
0: Gurbet şöyle, içine gurbet.
1: Bir video çekeyim dedim.
0: Çok da güzel
1: nasıl
0: olmuş.
1: Doğu Almanya
0: bölgesi. Doğu Almanya tabii. Güzel bir yer, yeşil.
1: Deli çoban bize şey yaparsa,
0: güçlü.
1: Sıra gelirse atı verin bir zahmet herkes için. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar sizlere, selamlar olsun.
0: Deli çoban.
1: Almanya'dan 5 yıldızlı hem de.
0: Vallahi
1: sağlıcakla kalınız.
0: Eyvallah. Çok da güzel hava, öyle çok bunaltıcı da görünmüyor. Yemyeşil. Memlekete benzemez ama gurbette de gurbet var. Gurbet içre gurbet. Tüm gurbetçilerimize armağan olsun bütün güzel şarkılar.

0: hayallerimizi geleceğe taşımak için sigortacı Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacı Murat Yıkılmaz sunuyor. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeyi ofisimize bekleriz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. 0543 772 10 26.
1: Susmadan yürekten kopan feryat.
0: Nasıl yapıyorduk, nasıl yapıyorduk, nasıl ömrüm?
2: Nesi? Yozgat'ın sesi. Oğuz Efendi.

0: zalim felek.
1: Hayırlı sabahlar Nalan Hanım, Sorgunlar Hüseyin, Ferdi Tayfur'dan Sevgiler Çiçek Gibi çalabilir misiniz? Bu parça başta sizlere ve tüm Sorgun Belediyesi çalışanlarına armağan olsun demiş. Madem Ferdi Baba dinledik, bir tane daha yakışır.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Atak.

0: Edebiyatın Sesi Oğuz Efem.
1: Oğuz Efem Reklam.
0: Evlerinize ve mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talas Fen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvarüstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talas Fen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres: Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim: 0542 742 57 95. 0542 742 57 95. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut.

0: Hut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76.
1: Petrol Ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de nakit alımlarda %6 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 2000 TL'lik yakıt alımlarında 220 TL, 2500 TL'lik yakıt alımlarında 400 TL, 5000 TL'lik yakıt alımlarında 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Euro dizel, benzin ve otogazla en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler, ticari taksiler, kamyoncular ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi, Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, otolastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlayan Yolu, 3. kilometre Sarıkaya. Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite şimdi görülmemiş fiyatlarla. Tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Avbayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksim C, Sorgun. İletişim 0544 445 3762.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
2: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asra aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri, Yücel Beyaz Eşya, Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Otor Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni Yağ Değişim Merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır. 0541 579 3527 yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır. 0544 740 63 37 Ata Sanayi sitesi Sarıkaya Yozgat.
3: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi
4: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: Sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğin ustamızıyla bir yandan mesajlarımız ulaşıyor. Selamünaleyküm Ankara'dan Rabia Ünal. Akdağ'da bulunan kardeşim Mahmut Yanık için Bülent Serttaş'tan da bize her yer Ankara parçasını armağan ediyorum. Umarım çalarsınız. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar dilerim. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Şimdi bir hareketli parçaya ihtiyacımız varmış. Evet, merhabalar. Yozgat Akdağ Madeni'nde bulunan dayım Mahmut Yanık için Hava Üt'ten Deli Gibi Yüreğime Zorsun çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar dilerim diyor bir başka dinleyicimiz. Azat Musam. Ünal dayım Mahmut Yanık için intizardan Kanka parçası arkadaşlarına darman olsun. Müzeyen Daşdemir. Hayırlı günler Nalan Hanım. Sizden Yorma Beni Dünyayı istiyorum. Erkan Korkmaz'dan.
1: Bebesi,
0: bakalım hemen.
1: Bakmaz arkaya.
0: Tüm dinleyenlere gelsin.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: Can Güncan hoş geldin. Azeri kızı Günel'den Didem parçasını istiyorum. Bu parça benden, canım eşime ve bana, çocuklarıma ve özellikle sizlere gelsin demiş. Son şarkıyı belirledi. Gülcan, nur silmeseydin sendin son şarkı. Yayınlar ablacım, Orhan Ölmez'den Ankara havasını çalar mısın? O kendini biliyor demiş. Ha. Şöyle yaparız Nur. 18'de tekrar başlayacağız. Diğer istek saatinde inşallah borcumuz olsun. Sen... Ne derler? Borç yiğidin kamçısıymış. Aman benden alacağınız olsun.
1: Şoför Nala.
0: Bugün de bitti yayın. Yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına, dinleyen dinleten dahil ona eşlik eden herkese sonsuz teşekkürler saymam. Bunu yine beklerim. Hoşçakalın.
2: Sigortacım Murat Yükemez Şoför Nala'nı sunar.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94 İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Akdağ Madeninin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
6: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, ding

0: Şeyler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Akdağ Oğuz Efendi.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi. Akdağ Oğuz Efendi.

0: 6 Eylül tarihler arası Kent Park Bila Şahin Külliyesi yanı Yozgat Fuar Alanı'na tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Organizasyon kobifuarcılık.com. Bilgi için 0530 692 17 62.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
2: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
5: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 99 06, 0553 165 99 06. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
0: Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76.
2: Atasın Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
3: Tosun gözünde, gözler üstünde.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Ata Sanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jacamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Akdağ Madeninin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, biz de bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Can severler mühendislik ve müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Can severler mühendislik ve müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Akdağ Madeni köyleri için 525 metrekarelik 2 sera satın alımı ihalesi 8 Eylül 2026'da yapılacak. İhaleye yalnızca yerli istekliler katılırken teklifler EKAP üzerinden e-imza ile sunulacak. Yozgat Valiliği araç ve motosikletlerde abartılı egzoz ve yüksek sesli müzik nedeniyle gürültü şikayetlerini önlemek için trafik denetimlerini artırıyor. Vatandaşlardan standart egzoz kullanımı ve ses kontrolü istendi, huzur ve saygı vurgulandı. Yozgat Arıcılar Birliği, Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün tahsisiyle Sağlık Ocağı lojmanını kullanımına kazandırdı. Başkan Mehmet Salman, arıcılara güçlü, düzenli hizmet sağlamak için çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Melih Gökçek hakkında örgüt kurma ve yönetme iddialarını içeren 60 ihale belgesiyle suç duyurusunu değerlendirmeye aldı. Soruşturma kapsamında Murat Arel tanık olarak dinlendi. Yeni başvurular devam ediyor. 2026 YKS'de ilk 1000'e giren öğrencilerde sayısalda tıp ve mühendislik, eşit ağırlıkta hukuk, sözelde tarih en çok tercih edilen bölümler oldu. Yapay zeka ve siber güvenlik programları da yüksek başarıyla tercih edildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 28 kuruştan, gram altınsa 6745 lira 3 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Fenerbahçe yönetimi Becao, Diego Carlos, Çağlar ve Talisca ile yollarını ayırıyor. Oosterwolde yedekte ameliyat oluyor. 39 yaşındaki Lionel Messi 2026 Dünya Kupası sonrası Arjantin milli takım kariyerini sonlandırdı. 207 maçta 125 gol attı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Sorgun'da hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sarıkaya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Akdağ Madeni'nde bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

tarım ve hayvancılık sektörü bu fuarda buluşuyor. Yozgat Tarım Fuarı 3-6 Eylül tarihleri arası başlıyor. Traktör, tarım makineleri,

0: ve 6 Eylül tarihler arası Kent Park Bila Şahin Külliyesi yanı Yozgat Fuar Alanı'na tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Organizasyon kobifuarcılık.com. Bilgi için 0530 692 17 62.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, İsterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
3: Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
4: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
7: Akdağ Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 250 3302. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, sonmalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatlar. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akta Oğuz FM.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Tarım ve hayvancılık sektörü bu fuarda buluşuyor. Yozgat Tarım Fuarı 3-6 Eylül tarihleri arası başlıyor. Traktör, tarım makineleri...

0: ve 6 Eylül tarihler arası Kent Park Bila Şahin Külliyesi yanı Yozgat Fuar Alanı'na tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Organizasyon kobifuarcılık.com. Bilgi için 0530 692 17 62.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri olarak 3 Eylül Perşembe gününden 6 Eylül Pazar akşamına kadar Yozgat Tarım Fuarı'nda bölge çiftçilerimizle buluşuyoruz. Ürünlerimizi yakından görüp detaylı bilgi almak ve çayımızı kahvemizi içip tarım makineleri hakkında sohbet etmek için Yozgat merkezde Kent Park Fuar alanındaki yerimize tüm çiftçi dostlarımızı bekleriz. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri. İletişim 0539 458 51 72. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.
6: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Atasun Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
1: Tasun gözünde, gözler üstünde.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri olarak 3 Eylül Perşembe gününden 6 Eylül Pazar akşamına kadar Yozgat Tarım Fuarı'nda bölge çiftçilerimizle buluşuyoruz. Ürünlerimizi yakından görüp detaylı bilgi almak ve çayımızı kahvemizi içip tarım makineleri hakkında sohbet etmek için Yozgat Merkez'de Kent Park Fuar alanındaki yerimize tüm çiftçi dostlarımızı bekleriz. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri. İletişim 0539 458 51 72.
3: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
2: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
3: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Ata Sanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
4: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
5: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
4: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
5: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
4: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
5: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Hemen randevu kapmak şart.
4: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
6: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 36 92.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri olarak 3 Eylül Perşembe gününden 6 Eylül Pazar akşamına kadar Yozgat Tarım Fuarı'nda bölge çiftçilerimizle buluşuyoruz. Ürünlerimizi yakından görüp detaylı bilgi almak ve çayımızı kahvemizi içip tarım makineleri hakkında sohbet etmek için Yozgat merkezde Kent Park Fuar alanındaki yerimize tüm çiftçi dostlarımızı bekleriz. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri. İletişim 0539 458 51 72.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
2: Osman, çağırdığın kızlar neredeler?
3: Ya öyle...

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatlar. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
2: Tarım ve hayvancılık sektörü bu fuarda buluşuyor. Yozgat Tarım Fuarı 3-6 Eylül tarihleri arası başlıyor. Traktör, tarım makineleri, dijital

0: 6 Eylül tarihler arası Kent Park Bila Şahin Külliyesi yanı Yozgat Fuar Alanı'na tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Organizasyon kobifuarcılık.com. Bilgi için 0530 692 17 62.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri olarak 3 Eylül Perşembe gününden 6 Eylül Pazar akşamına kadar Yozgat Tarım Fuarı'nda bölge çiftçilerimizle buluşuyoruz. Ürünlerimizi yakından görüp detaylı bilgi almak ve çayımızı kahvemizi içip tarım makineleri hakkında sohbet etmek için Yozgat merkezde Kent Park Fuar alanındaki yerimize tüm çiftçi dostlarımızı bekleriz. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri. İletişim 0539 458 51 72. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde. En uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Paran sende, adamlık ve dostluk bende kalsın.
1: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri olarak 3 Eylül Perşembe gününden 6 Eylül Pazar akşamına kadar Yozgat Tarım Fuarı'nda bölge çiftçilerimizle buluşuyoruz. Ürünlerimizi yakından görüp detaylı bilgi almak ve çayımızı kahvemizi içip tarım makineleri hakkında sohbet etmek için Yozgat merkezde Kent Park Fuar alanındaki yerimize tüm çiftçi dostlarımızı bekleriz. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri. İletişim 0539 458 51 72.
2: Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94 İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
5: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 10 45 Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
6: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549-502-0066, 0539-823-4599.
7: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534-514-61-0, 0534-514-61-0. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506-809-1865. 0506-809-1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Akdağ Madeni köyleri için 525 metrekarelik 2 sera satın alımı ihalesi 8 Eylül 2026'da yapılacak. İhaleye yalnızca yerli istekliler katılırken teklifler EKAP üzerinden e-imza ile sunulacak. Yozgat Valiliği araç ve motosikletlerde abartılı egzoz ve yüksek sesli müzik nedeniyle gürültü şikayetlerini önlemek için trafik denetimlerini artırıyor. Vatandaşlardan standart egzoz kullanımı ve ses kontrolü istendi, huzur ve saygı vurgulandı. Yozgat Arıcılar Birliği, Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün tahsisiyle Sağlık Ocağı lojmanını kullanımına kazandırdı. Başkan Mehmet Salman, arıcılara güçlü, düzenli hizmet sağlamak için çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Melih Gökçek hakkında örgüt kurma ve yönetme iddialarını içeren 60 ihale belgesiyle suç duyurusunu değerlendirmeye aldı. Soruşturma kapsamında Murat Arel tanık olarak dinlendi. Yeni başvurular devam ediyor. 2026 YKS'de ilk bine giren öğrencilerde sayısalda tıp ve mühendislik, eşit ağırlıkta hukuk, sözelde tarih en çok tercih edilen bölümler oldu. Yapay zeka ve siber güvenlik programları da yüksek başarıyla tercih edildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 28 kuruştan, gram altınsa 6745 lira 3 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Fenerbahçe yönetimi Becao, Diego Carlos, Çağlar ve Talisca ile yollarını ayırıyor. Oosterwolde yedekte ameliyat oluyor. 39 yaşındaki Lionel Messi 2026 Dünya Kupası sonrası Arjantin milli takım kariyerini sonlandırdı. 207 maçta 125 gol attı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Sorgun'da hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sarıkaya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Akdağ Madeni'nde bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri olarak 3 Eylül Perşembe gününden 6 Eylül Pazar akşamına kadar Yozgat Tarım Fuarı'nda bölge çiftçilerimizle buluşuyoruz. Ürünlerimizi yakından görüp detaylı bilgi almak ve çayımızı kahvemizi içip tarım makineleri hakkında sohbet etmek için Yozgat Merkez'de Kent Park Fuar alanındaki yerimize tüm çiftçi dostlarımızı bekleriz. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri. İletişim 0539 458 5172.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri olarak 3 Eylül Perşembe gününden 6 Eylül Pazar akşamına kadar Yozgat Tarım Fuarı'nda bölge çiftçilerimizle buluşuyoruz. Ürünlerimizi yakından görüp detaylı bilgi almak ve çayımızı kahvemizi içip tarım makineleri hakkında sohbet etmek için Yozgat merkezde Kent Park Fuar alanındaki yerimize tüm çiftçi dostlarımızı bekleriz. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri. İletişim 0539 458 51 72.
1: Atasın Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
2: Tosun gözünde, gözler üstünde.
0: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
4: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
3: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
4: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
3: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
4: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayacak. Hemen randevu kapmak şart.
3: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
5: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Meryem Hanım Yozgat'tan aramızda. Selamlar, hayırlı akşamlar. Hala şimdi piknikteyiz. Seni dinliyoruz Selda Bağcan'dan. Dön gel bir tanemim. Buradaki olan eşime, dostum, akrabalarıma armağan etmek istiyorum. Burada bir gencimiz var. Onun için istiyorum bu şarkıyı demiş. Gence de selamlar olsun. Afiyet şeker olsun. Hoş geldiniz. Kayseri burada. Mehmet Navruz. Ömer Navruz için Ömer Şahin'den Kınanacaksınız şarkısını çalarsanız seviniriz. Geçen de istemiştik, çalınmadı, bugün çalarsınız demiş. Kınanacaksın aldım listeye, hoş geldiniz. Mecnun Varlık iyi akşamlar, hayırlı akşamlar demiş. Hayırlı akşamlar, yine gümbür gümbür gidiyoruz, yollardayız. Hayırlı yolculuklar olsun. Nide'den Mehmet Duyar, hayırlı yayınlar. Babam Durmuş Duyar'a ve Yunus Elmas, Afgan Ahmet ve arkadaşlarına Tahir Uçar, sana hasret şarkısını armağan ediyoruz derler. Hoş geldiniz.

0: anneden selamlar, ömür yoldaşım Durmuş Duyar için aşık Gül abiden gençliğimi çağlığın yıllar. Oğlum Mehmet, torunum Ardam, Umay'ım Altay, Tunam, kızlarım Ayşe, Sümeyye, gelinim Zarife için istiyorum. Peki. Parçası daha var. Nide'den selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Amcam Durmuş Duyar ve tüm arkadaşlar için Aşık İmami'den Ala Gömlek Kanlı Yaka türküsünü yeğenin Eymen sizlere armağan ediyor demiş. Peki. Evet, Akkayalar Mobilya katkıları yine huzurlarınızdayız. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 Tonk otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyoruz. Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizde. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, Ankara sinekler, Akkayalar Mobilya'da sevgili dostlar. Engin Nurşani'den Neden Gönül Verdim Madem Değmezdi parçasını dayım Bekir ve onun arkadaşları Halil Güç, Adem Aydemir, Ömer Çelik, Bilal Habeşi, Onsen Şahin için çalarsanız seviniriz. İyi yayınlar dileriz. Sıfır Yiğidim parçanın adı galiba. İyi akşamlar Ankara'dan Tunağan Çakır Akdamadeni'nde bulunan abim Ömer Batuhan Çakır ve sizler için Özgür Kaplan'dan Azar Azar parçasını çalmanızı istiyorum demiş dinleyicimiz. Engin Nurşahin'den sonra dinleyelim.
1: Güzeller geliyor, sevdiğim yoktur. Edalı gelin, yavaş alvarlı gelin.
0: İyi akşamlar Oğuz Efe ailesi. Can parçamız Yunus Emre Bozkurt ve arkadaşları için Gökhan Doğanay'dan Eyvah Keki istiyoruz. Seni çok seviyoruz demiş. Topuz Bozkurt. İyi akşamlar Oğuz Efe. İyi akşamlar efendim. Ankara'dan Azat Musab Ünal, Akdağ'da bulunan dayım Mahmut Yanık için Hava Öğüt'ten Bir Gönlüne Ben.

0: Yumuşak metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çimçit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580. Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
2: Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tümüzüyle. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşıyor. Selamünaleyküm Kayseri'den Ali Ülker. Aslan abim Ömer Akçatemiz'e, Ekrem Ediş, Uğur Ülger abilerime bir yıl verdik. Parçasını istiyoruz Güllü'den. Hava öğütten sonra yapalım aldığımız demişken.

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 613 89. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Yüce zirai aletler imalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66

Hava Öğüt bugünlerde çok sıkça yayınladığımız çalışmalarından biriydi. Mekanlarımıza konuk ettik. Evet, Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzlu'yla. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 Tok otomobilden birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Öğüt Merkezi Akkayalar mobilyadan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sizleri bekliyor. Bambi Öğüt Merkezi Akkayalar Mobilya Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da 0544-208-32-33'ten bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bambi Öğüt Merkezi mağazamızda beyaz eşya, Halı Dünyası mağazamız, mobilya mağazamızla hizmet veriyoruz. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler sizleri bekliyor. Beyaz eşya ve Halı Dünyası, Nevzat Şener Bulvarı Bambi karşısında hizmetinizde. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 Tok otomobilden birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Bambi Öykü Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu setler sizleri bekliyor. Beyaz eşya ve Halı Dünyası, Nevzat Şener Bulvarı Bambi karşısında hizmetinizde. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 Tok otomobilden birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Bambi Öykü Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu Ekrem İlhan Martısını rica ediyorum demiş. Peki, iyi yayınlar, kolay gelsin. Akdağ Madeni'nde bulunan eşim İlhan Aydın için Eda Doğanay'dan Söz Ver sevdiğim şarkısını armağan etmek isterim. Peki, onu da alalım listemize. Ankara Mamak'tan Kuşçu Emre Akdağ, Kuşçu Emre Akdağ Madeni'nde olan Hüseyin Gazi Aslan'ın can kardeşim Hasan Can Bulut Yıldırım Budak Bu Kadar Zalim Olma parçasını çalarsanız seviniriz derler. Hoş geldiniz. Yoğun bir akşam yine. Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan Serkan Uludağlı için Neşet Ertaş'tan Gör Ki Felek parçasını rica etmiş. Hoş geldiniz. Şöyle Selahattin Özdemir'den Umut Sandalı, Ahmet Baydar, Ömer Akçatemiz, Arif Birinci'ye armağan olsun bu parça diyor. Başka dinleyicimiz de Selahattin Özdemir, iki akşamdır dinliyoruz. Gökhan Malkoç aramızda, Müslüm Gürses'ten Gitmeyin Yıllar çalarsanız sevinirim, Alteç abiye armağan ederim demişler. Gürses. Ali Yozgat'tan aramızda selamünaleyküm. Nale Hanım kolay gelsin. Yozgat'tan Ali ben, Hasan Kara'dan Öldürün Ne Olur parçasını rica ediyorum. Bunu da bayağıdır dinlemiyoruz sanki. Evet, yokluğun ağır, hasretin derin ama sana olan aşkım her şeyden daha güçlü demiş. İyi yayınlar. Ben Buse Nur Kara, sevgilim, sevdiğim adam Furkan Kara için Uygar Doğanay'dan Hasret şarkısını armağan etmek istiyorum. Yeni Doğan'dan Makbule Hanım, Sevcan Orhan'dan Canın Olayım parçasını canım oğlum Halit Tümtürk'e ve arkadaşları Serkan Uludağlı, Ağralı Fero için istiyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum demişsiniz. Hoş geldiniz. Sızır'dan, Sivas'tan Salih bizlerle, iyi yayınlar. Nale Hanım ben, Hacı Salih Balkaya. Dedem Hacı Salih Balkaya için Neşet Ertaş'tan Neredesin Sen şarkısı isteğimizdir. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Görkü Felek yapacağız. İki Neşet Ertaş oldu. Neredesin Sen de listemizde. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla Gülüm Gelirden.

0: iki gitti, biri kaldı senin yüzünden. İki gitti, biri kaldı senin yüzünden. Evet, Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğim ustamızıyla. Selamlar Nale Hanım. Bu sefer İtalya'dan selamlar. Fuat Kurucu, Kırşehirli Birol, Orhan ve Çayıralan'da bulunan Şeker Mehmet için Azer Bülbül'den Kader Beni Niye Seçti rica ediyoruz. Teşekkür ediyoruz demişler. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşıyor. Şeyler burada. Sesli mesajımız var.
1: İyi akşamlar Nalan'a. Ben Mekiresik. Etkinden bendeki bu aşka resmi sandım parçasına çok değer verdiğim abim. Muhammed Emin Akrap, Ozan Şahin, Bilal Habeşi Kızılkaya. Ömer Çelik için çalarsanız sevinirim.
0: Evet, tamam, aldım listeye. Hoş geldiniz. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar Oğuz efendim. Bu parça hayatımdaki yeri hiçbir kelimeyle anlatılamayacak kadar özel olan canım Yunus Emre'ye gelsin. Nerede olursan ol kalbimin yeri. Kalbimdeki yerin hep aynı. Seni çok seviyorum. Allah hep korusun. Yüzünü hep güldürsün. İyi ki benim kardeşimsin. Ablası Fatma'dan. Mesaj. Selamünaleyküm. Nalan abla, ben Allı Çakır, Kayseri Bünyan'daki oğlum Serkan Erdoğan, Bozkurt Erdoğan ve arkadaşları Orhan Çelik'ten, Vural Yıldırım, Fırat Kertiz, Serkan Çağrı Damakkin, Azat Set için Ozan Manas'tan bir parça istiyorum demişsiniz. Parçanın adı yanlış mı yazıldı? Google çevirsin bize bakalım. Kontrol edin göndermeden önce. Ya Musallan ya Mapus demişler. Evet, hayırlı akşamlar Nale Hanım. Kayseri Bünyan'da olan canımın içi kıymetli babam Durmuş Duyar'a, Yavuz Bingöl Turnalar'a, Tutun da Gel türküsünü armağan ediyorum. Bu kalpler her şeyim babam için, onu çok seviyorum demiş. Kalpler emojiler göndermiş mesajla beraber. Selamlar bölgenin güçlü sesi. Ben Ankara Mamak'tan Nurşen Ocak. Şu an radyoda bizi dinleyen İlkim Halit Tümtürk'e, Eda Doğanay'dan Seni Seviyorum şarkısını armağan ediyorum demiş. Ona büyük moral olur. Hep yanındayız diyor.

0: Oğuz FM reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya. İletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40.
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
3: Tarım ve hayvancılık sektörü bu fuarda buluşuyor. Yozgat Tarım Fuarı 3-6 Eylül tarihleri arası başlıyor. Traktör, tarım makineleri, dijital tarım, yenilenebilir enerji, hayvancılık ekipmanları, tohum, gübre, yem, sulama ekipmanlarındaki yenilikler, fuara özel indirimler ve daha fazlası Yozgat Tarım Fuarı'nda. 3 ve 6 Eylül tarihleri arası Kent Park Bilal Şahin Külliyesi yanı Yozgat Fuar alanına tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Organizasyon kobifuarcılık.com. Bilgi için 0530 692 17 62.
4: Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76.
5: Atasın Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
6: Tısın gözünde, gözler üstünde.
7: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlı kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve oğulları. Baran Caddesi Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0540 4 772 1595 0544 772 1595.
8: Yıldızı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor

0: 44-33. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 2448, 0536 958 2448. Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.

kulu vefasızsa Tanrı ne yapsın? Müslüm Gürses yorumuydu. Selam şoför abla, ben Sarıkaya'dan Haydar Öz. Ankaralı Turgut'tan barak istesem diyor ama yüksel gök kardeşime ve tüm dinleyenlere gelsin. Hayırlı yayınlar olsun, çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Evet, kolay gelsin abla. Mehmet ben, Bünyan'da bulunan Cihan Yaraşır, Mustafa Karaşahin, Serkan Beran, Ahmet Burak Çarman, Tekin Taşdemir, Yaşar Fidan için şiire gazele parçasını rica ediyorum demişsiniz. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla hazırlayıp sunuyoruz bu bölümü sevgili dostlar. İlk bölümü Akkayalar Mobilya Bambuk merkezimizden her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 Tok otomobilden birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyoruz. Ayrıca Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da 0544-208-32-33'ten bizlerle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Eda Doğanay. Thank you.

Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Tımızıyla metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik, çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizde demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da, Ata Sanayi sitesi E blok numara 1 Sarıkaya'da satış şubelerimizle hizmetteyiz.

0: mühendislikten çayır alanda ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 3944. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 1162.
1: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
2: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

İşte tel taş gör ki felek bize neler eyledi isimli çalışmasıydı. Mekanlarımıza konuk ettik. Bir tane daha var biliyorsunuz isteklerimiz arasında. Henüz sırası gelmemiş olmasına rağmen bir tane yayınladığımız için peş peşe yapalım. İkinciyi de dinleyelim. Evet, eser metal. Trapez sac üretimi, çatı sac üretimi. 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri yapıyor. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında imalathanemiz var. Yine satış şubelerimiz, Sorgun şubemiz, sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı'nda 0501-066-7066. İletişim hattımız Eser Metal Sarıkaya Merkez Satış Şubesi, Atasanayi Sitesi E Blok numara 1'de 0536-986-3944. İletişim hattımız Samet Cengiz Yetkilimiz arkadaşlar. Neşe tam yayında.

0: Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tomuz'uyla. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimize demirle ilgili ne lazımsa toptan satışımız ve toptan fiyatına perakende satışlarımızla Sanayi Sitesi Struktuza Bulvarı Sorgun'da, Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'dayız. İyi akşamlar abacım, ben Yağmur Yazar, Ankara Keçiören'den yazıyorum. Yozgat Akdağ Madeni'nde bulunan çok sevdiğim dostum Bilal Canlı için Derya Bedavacı'dan Atlatırım şarkısını çalarsanız memnun olurum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın, biz her koşulda aslan gibiyiz. Sabır kardeşim, kolay gelsin. Ablacığım teşekkür ederim, biz teşekkür ederiz. Merhabalar, Kayseri'de bulunan, dünyada bulunan abim Eren Sondaç için Azer Bülbül'den Gurbet Mapushanesi parçasını rica ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Derya Bedavacı'dan sonra dinleyebiliriz. İyi yayınlar Sedat İltürk. Yozgat'ta bulunan dostlarım, kardeşlerim Ömer Akçatemiz, Osman Karacan, Cuma Polat, Volkan Acar için Tülay Maciran'dan Gule Senin için parçasını istiyorum. Tüm Oğuz FM dinleyicilerine ve kıymetli dostlarıma armağan olsun. İyi yayınlar. Sıradaki eser Kayseri Bünyan'da olan Mehmet Akif Sezer kardeşime gelsin. Engin Nurşani'den Saçlarını Öremedim. Bunu listeye alırız. Sıradaki değil. Çalarsanız sevinirim. Tüm arkadaşlarına armağan olsun diyor. Kahraman Maraş Afşin'den yazıyorum demiş. Abla Akdağ Ağrılı Ferom için İpek Karabağır'dan Aşk İmkansız'ı Sever parçasını çalar mısın? Biz de seninle imkansızlık Ferom, ama bak şimdi sonsuzluğa gidiyor yollarımız demiş. Seni çok seviyorum diye eklemiş. Evet, selamünaleyküm Ankara'dan Rabia Ünal. Kardeşim Mahmut Yanık için Gökhan Bağır'dan Yarın Adı Hasretmiş parçasını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Mehmet Nevruz Bünyan'da bulunan abim Ömer Nevruz'a İyi Günümde Yanımdaydılar parçasını çalmanızı rica ediyorum. Aslan abim şimdi dik dur yeter demiş. Kim söylüyor acaba bu parçayı? Merhabalar, kolay gelsin. İstek buradan mı yapılıyor? Evet. Selamünaleyküm. Akdağ Madeni'nde bulunan Çağlar Saraç, Metin Demirezen, Almancı Mikail Yılmaz ve kardeşim Yusuf Koyuncu'ya Hasan Söylemez'e Müslüm Gürses'ten Kağıdın Üstünde Köz Gönder Bana çalarsanız sevinirim. Şu an radyoları başında dinliyorlar saygılarımla diyor Rasim. Rasim Saraç. Evet, Serkan Nişancı Eller Üzer Dayanamazsın. Ömer Akçatemiz, Oğuzhan Acar, Cuma Polat, Hasan Dikmen için çalarsanız sevinirim diyor başka dinleyicimiz. Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzlu'yla. Uğur Şahin, Oğuzhan Şahin, Aslan kardeşlerime selamlar. Azer Bülbül'den çoğu gitti, azı kaldı istiyorum. Rica ediyorum çalar mısınız? Unutmayın demiş. Unutmam, dün çaldık bu parçayı galiba. Bugün yine mi çalacağız? Azer Bülbül var bir tane daha. Gurbet Mapushanesi dinleyeceğiz ama bakalım duruma göre. Yıldırım Yıldız Kayseri'den aramızda. Ferdi Tayfur'dan link göndermiş. Kaderin Önünde isimli çalışma. Bu şarkıyı hayatta yoksulluk çeken herkese armağan ediyorum. Kayseri'den selamlar. Aleyküm selam Yıldırım Yıldız. Bunu aldım listemize, çok oldu. Çok listeledim. Artık yavaş yavaş yayınlamaya başlayabiliriz sanıyorum. Selahattin Özdemir, Umut Sandalı yayında.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Adeser Metal katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz tomuzuyla. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende bulabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı en bol çeşitli demir toptancısıyız arkadaşlar. Hayırlı akşamlar Nale Hanım, tüm Oğuz Medya ailesine bereketli akşamlar diliyorum. Yozgat Sorgun'dan Mustafa Taşkan, tüm Yeni Çeltek kömür ocağı çalışan şoförlerine kolay gelsin diyorum. Sizden Kozanoğlu parçasını rica ediyorum. Bu parça tüm şoför arkadaşlara gelsin. Formen Gazi'ye armağan olsun demişler. Alıyorum listeye. Kolaylıklar diliyorum tüm şoför arkadaşlara. Hayırlı işler.

0: mesaj şoförün aleni
1: var. Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
2: Tarım ve hayvancılık sektörü bu fuarda buluşuyor. Yozgat Tarım Fuarı 3-6 Eylül tarihleri arası başlıyor. Traktör, tarım makineleri, dijital tarım, yenilenebilir enerji, hayvancılık ekipmanları, tohum, gübre, yem, sulama ekipmanlarındaki yenilikler, fuara özel indirimler ve daha fazlası Yozgat Tarım Fuarı'nda. 3 ve 6 Eylül tarihleri arası Kent Park Bilal Şahin Külliyesi yanı Yozgat Fuar alanına tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Organizasyon kobifuarcılık.com. Bilgi için 0530 692 17 62.
3: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projesi.

0: için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayiliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi sitesi D blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
1: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 69 32. Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni Yağ Değişim Merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır. 0541 579 3527 yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır 0544 740 63 37 Atasanayi sitesi Sarıkaya Yozgat.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
4: Oğuz FM WhatsApp istek attı 0530 034 66 66 0530 034 66 66
5: Metal Metal Şoför Nalan'ı sunar.

0: baş, bendeki bu aşk bu can bu bedenden çıkıncaya kadar gidelim. Bu can bu bedenden çıkıncaya kadar.
1: Bendeki bu aşkı heves mi sandın? 3-5 gün sonra biter mi sandın? Böyle bir sevdayı sen kimde gördün? Devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Eser Metal katkılarıyla özürlerinizdeyiz. Merhabalar, iyi yayınlar. Nale Hanım, Müslüm Gürses'ten Gel Bana Doğru parçasını Nuri Doğançay abime ve tüm Oğuz FM dinleyicilerine armağan ediyorum. Nale Hanım, bize Almancılardan sıra gelmeyecek herhalde diyor. Çok Almancı değil ya, biraz gurbette ama Almancı değil. Yasin Kozanköy Çandır'dan aramızda, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Tahir Uçar'dan Vay Kader parçasını rica ediyorum. Sana, bana, amcam Koçero, Naci yengem, Naz, Koçero, Naci yengem, Nazik köylü ve tüm dinleyenlere ve tüm gönül dostlarına armağan olsun demiş Yasin.
2: Rahatsızlar.
1: Hoş geldiniz.
2: Varlığından
1: yetişir bilmem. Ali Yozgat, benim parça unutuldu herhalde diyor.
2: Yürüdüm.
1: Öldürün ne olur dinledik.
2: Ya şehit ya gaz.
1: Sen mi kaçırdın? Acaba Akdağ'dan verdik.
2: Eğmediğim başı.
1: Kaçırdın mı?
2: Şey almadım ya. Ya şehit ya gaz. Bir sonunu düşünmem. Eğmediğim başı. Kel almadım ya.

0: Hayırlı akşamlar Nalan Hanım. Tüm Oğuz Medya ailesine bereketli akşamlar diliyorum. Mustafa Taşkan, tüm yeni Çeltek Kömür Ocağı çalışan şoförlerine armağan olsun. Sizden Kozanoğlu istiyorum demişti. Onsan Şahin, Ömer Çelik, Halil Güç, Bilal Habeş Kızılkaya, Batuhan Aydemir'e Taner Olgun'dan bir parça istiyorum dedi bir başka dinleyicimiz. Isparta Senirkent'ten iyi akşamlar. Uğur Heybeli, Sıladan Rüyalar. Güzeli eserini rica ediyorum. Nalan Hanım, 18 dereceden balkonda sizleri yalnız başıma dinliyorum demiş. O hava serinmiş. Kazan mevsimi yaklaşıyor. Sonbahar artık.
1: Ya

0: ama pusu.
1: Evet Hulusi Akar bizlerle programa dahil dostlarımızdan.
2: Hayırlı geceler, hayırlı programlar, güzel yayınlar olsun Nalan Hanım.
1: Hayırlı akşamlar
2: şu
1: efendim.
2: Şu anda hem misafirler oturuyoruz hem sizi dinliyoruz.
1: Hoş geldiniz.
2: Sargıyan'ın ortasında tam göbeğinde.
1: Oh mis gibi.
2: Nafis Akar. Hı-hı. Halise Akar, emmi oğlum yani.
1: Selamlar.
2: Gülcan Hanım, ben oturuyoruz sizi dinliyoruz.
1: Hoş geldiniz.
2: Şu anda da köyümüzde köyümüzün sakinlerinden Kamil Karabulut halkın rahmetine kavuşmuş, onun cenazesine iştirak ettik.
1: Allah rahmet eylesin.
2: Mekanı cennet olsun, bize kılmak nasip oldu. İstiha gelince de istihamızda yine şey olsun yani. Özgür Selçuk'tan
1: Özgür
2: köyüm istiyorum.
1: Tamam.
2: Çalarsanız memnun olurum ama zamanınız var herhalde, yetişir yani. Oldu mu?
1: İnşallah.
2: Hem sizi dinliyoruz hem de sohbet ediyoruz. Hayırlı akşamlar, güzel yayınlar olsun. Sargıya'dan ilk isteğim başladı bakalım.
1: Hadi bakalım, hoş
2: sizi
1: geldiniz.
2: Sizi gayet rahat ederiz. Hayırlı akşamlar olsun.
1: Hayırlı akşamlar efendim. İyi akşamlar Nalan'cığım. Hüseyin Kağıt'tan Taşa Çevirdin parçasını rica ediyorum. Dinleyenlere gelsin Can demiş. Sevgili Songül Hanım Çayıralan'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan hoş geldiniz. Evet, Zennure Ankara'dan, Fatih Sorgun'dan aramızda, Loderci Fatih, sizden Sabahattin Kiraz'dan Bergüzar istiyorum parça, Ercan abi, Çelebi'nin Mustafa abi, Mustafa Taşkan, İlker Ünsal, Samet ve tüm çalışan şoför arkadaşlarımıza armağan olsun demişler. Gece vardiyasında olanlara da hayırlı işler, hayırlı yolculuklar dileklerimizi gönderelim. Eser Metal katkılarıyla gel yağmurum gel, rüzgarım gel. Bulutlar yoldaşım olsun, Allah'ım seviyorum olsun, yolu açık aydın olsun, turnalara.
3: Şoför Nalan.

Ben hep başkaları için yaşadım. İlk defa kendim için bir şey yapıyorum. Kimin ne düşündüğü umurumda değil. Kalbimdesin, seni seviyorum, kalbimdesin. Aşk başlayınca her şey tükenirmiş. Yürek mahkum olur, akıl firar edermiş. Meğer ağlamak ne güzel şeymiş. Gözyaşlarımdasın, seni seviyorum, gözyaşlarımdasın. Yağmur damlasında gördüm resmini. Gözlerim bağlı iken duydum sesini. Azrail kesmedikçe nefesini. Aklımdasın, seni seviyorum, aklımdasın. Karanlıklar aydınlattı sendeki ışık. Çözüldü ruhuma yapışan sarmaşık. Aklım ve gönlüm kendiyle barışık. Ruhumdasın, seni seviyorum.

Seni görmeyince iki gözüm sessiz bir çığlık oluyor sözüm. Resmini öpüp kokluyorum türkü gözüm. Havuçlarımdasın, seni seviyorum, havuçlarımdasın. Kimse duymasın bu şiiri, sen dinle. Yeniden hayat buldu ömrüm sevginle. Yanımda olmasan da kalbim seninle. Düşlerimdesin, seni seviyorum, düşlerimdesin. Sana bıraktım hayatımın senaryosunu. İstediğin gibi yaz, nasıl düşünürsen sonunu. Bir kuş gibi özgür bıraktım ruhumu. Fikrimdesin, seni seviyorum, fikrimdesin. Yalın ayak yürüyorum bazen sokaklarda. Çocuklar gibi oyun oynuyorum parklarda. Mutsuzluğum artık derin uykularda. Seni seviyorum.

merhabalar. İsmim Berfin Derya Sarıtaş. Akdağ Madeni'nde bulunan birer canlı için çok kurşun patladı inan bu şehirde. Bir tek sana vuruldum. Tefos Eko bir dünyasını istiyorum demiştim. Bu akşam da çalamadık. Oğlum Murat Tanrıkulu için çalarsanız sevinirim. Çok memnun olurum. Onu çok seviyorum demiş. Hürü Tanrıkulu bizlerle. Ankara'dan Ayşenur, oğlum Cevdet için Derya Bedavacı'dan bir parça çalarsanız ayrıca sizlere de gelsin. Teşekkür ederim. Kayseri'de Akdağ Madeni'nde olan değerli abim Ömer Akçetemiz ve tüm arkadaşları için Ahmet Baydar, Tolga Göçmen, Arif Birinci, Selahattin Özdemir'den bir Umut Sandalı çaldım onu. İyi akşamlar. Ablası Duygu'dan Yunus Emre Bozkurt için Hüseyin Kağıt'tan Antep'ten Ötedir Maraş'ın yolu parçasını rica etmişler. Diyorum artık yavaş yavaş ne kaldı ki? Evet, bir barak sözümüz vardı. Ankaralı Turgut'tan yapalım arkadaşlar. Evet Nale Hanım, sizden Seda Güner'den Dağlarımı yazdım rica ediyorum. Kayseri Bünyan'da olan canım oğlum Azim Kaçmaz'a ve abisi Ali Öz'e, dayısı Yücel Şimşek'e armağan olsun bu parça demiş. Rukiye Hanım Sarıkaya'dan aramızda. Nale Hanım hayırlı akşamlar olsun. Hulusi Gökmeşe'den yazan kalem siyah can dost. Rukiye gelsin. Soner Çimen Turluhan Köyü Çayıralan'dan bizlerle. Nesi nesi demiş bak ya, bunları bu şey, bu parola bu, bunu bilen azdır. Bir şarkı da bizim için çalar mısın? Pinti amcam Ali benim için ve sizin için, özellikle amcam için Oy Merik ya da Manda Yuva yapmış diyor. Evet hayırlı akşamlar, Ankara'dan yazıyorum diyor bir başka dinleyicimiz. Sizden Mahzuni Şerif'ten Bitmez Tükenmez Geceleri istiyorum benden. Sorgun Karakız kasabasında oturan annemin misafirleri Ankaralı teyzem Hatice Ünsal'a ve Almanya'da şu an sizleri dinleyen Elif teyzeme, benim minnoş kuzenim Firuze'ye ve ciğerim anneme, babama gelsin. Hepsini çok seviyorum. Annemin misafirleri hoş gelmişler. Ama ben yokum. Yeğenlerimi öpüyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Şu an hepsi sizi dinliyor köyde. Abicim okur musun demiş. Zennure Ankara'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Selamun aleyküm diyor bir başka dinleyicimiz Arife Alkanat. İyi akşamlar. Ben Dayılı Köyü'nden, Çekerek'ten dinliyorum. Sıradaki parçayı bize çalar mısın? Buyurun.

Artık yavaş yavaş bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Eser Metal katkılarıyla hazırlayıp sunduk programımızı. Sevgili dostlar, metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısı Eser Metal. Atasanayi sitesi E blok numara 1 Sarıkaya'da merkez satış şubesiyle hizmet veriyor. 0500 36 986 39 44 iletişim hattımız. Eser Metal şimdi de Sorgun'da, sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı'nda. 0501 066 7 066 iletişim hattımız. Demir saç, profil boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimize, demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa Eser Metal'e uğramadan geçmeyin. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında imalathanemiz de var. Trapez sac üretimi yapıyoruz. Çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi Eser Metal. Çok güzel şarkılar geldi, çok güzel istekler vardı. Keşke gönül ister ki hepsini birer birer dinleyebilseydik. Vakit kalmadı. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Sorgun'dan Mehmet Yörük, sizden Müslüm Gürses'ten Hayalle Geldik Dünya şarkısını istiyorum. Ve şu an harfiyatta çalışan bütün kamyonculara armağan ediyorum demiş Mehmet Yörük. Hayalle yaşarken gerçek dünyada zamanı içmişiz, haberimiz yok diyor ya. Ömürle yüz yüze geldik aynada, harcanıp gitmişiz, haberimiz yok. Ne güzel Müslüm Gürses şarkıları vardı, yetiştiremedik yine. Olsun canım, günler geceler torbaya girmedi ya. Allah nasip ederse yine görüşürüz, yine çalarız, yine söyleriz. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
2: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri olarak 3 Eylül Perşembe gününden 6 Eylül Pazar akşamına kadar Yozgat Tarım Fuarı'nda bölge çiftçilerimizle buluşuyoruz. Ürünlerimizi yakından görüp detaylı bilgi almak ve çayımızı kahvemizi içip tarım makineleri hakkında sohbet etmek için Yozgat merkezde Kent Park Fuar alanındaki yerimize tüm çiftçi dostlarımızı bekleriz. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri. İletişim 0539 458 51 72.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
3: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve

0: Hastalığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Süzgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız başlıyor.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri olarak 3 Eylül Perşembe gününden 6 Eylül Pazar akşamına kadar Yozgat Tarım Fuarı'nda bölge çiftçilerimizle buluşuyoruz. Ürünlerimizi yakından görüp detaylı bilgi almak ve çayımızı kahvemizi içip tarım makineleri hakkında sohbet etmek için Yozgat merkezde Kent Park Fuar alanındaki yerimize tüm çiftçi dostlarımızı bekleriz. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri. İletişim 0539 458 51 72.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
3: Mülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Mülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi Kayseri. Telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza Anbar Mevki 12. kilometre. Telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri. Pazar günleri açığız.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501-140-6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532-489-6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543-803-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Süzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Yar yar. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

Tarım ve hayvancılık sektörü bu fuarda buluşuyor. Yozgat Tarım Fuarı 3-6 Eylül tarihleri arası başlıyor. Traktör, tarım makineleri

0: 6 Eylül tarihler arası Kent Park Bilal Şahin Külliyesi yanı Yozgat Fuar Alanı'na tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Organizasyon kobifuarcılık.com. Bilgi için 0530 692 1762.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri olarak 3 Eylül Perşembe gününden 6 Eylül Pazar akşamına kadar Yozgat Tarım Fuarı'nda bölge çiftçilerimizle buluşuyoruz. Ürünlerimizi yakından görüp detaylı bilgi almak ve çayımızı kahvemizi içip tarım makineleri hakkında sohbet etmek için Yozgat merkezde Kent Park Fuar alanındaki yerimize tüm çiftçi dostlarımızı bekleriz. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri. İletişim 0539 458 51 72.
2: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544-545-0166. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Can severler, mühendislik ve müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje. 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Akdağ Madeni köyleri için 525 metrekarelik 2 sera satın alımı ihalesi 8 Eylül 2026'da yapılacak. İhaleye yalnızca yerli istekliler katılırken teklifler EKAP üzerinden e-imza ile sunulacak. Yozgat Valiliği araç ve motosikletlerde abartılı egzoz ve yüksek sesli müzik nedeniyle gürültü şikayetlerini önlemek için trafik denetimlerini artırıyor. Vatandaşlardan standart egzoz kullanımı ve ses kontrolü istendi, huzur ve saygı vurgulandı. Yozgat Arıcılar Birliği, Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün tahsisiyle Sağlık Ocağı lojmanını kullanımına kazandırdı. Başkan Mehmet Salman, arıcılara güçlü, düzenli hizmet sağlamak için çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Melih Gökçek hakkında örgüt kurma ve yönetme iddialarını içeren 60 ihale belgesiyle suç duyurusunu değerlendirmeye aldı. Soruşturma kapsamında Murat Arel tanık olarak dinlendi. Yeni başvurular devam ediyor. 2026 YKS'de ilk 1000'e giren öğrencilerde sayısalda tıp ve mühendislik, eşit ağırlıkta hukuk, sözelde tarih en çok tercih edilen bölümler oldu. Yapay zeka ve siber güvenlik programları da yüksek başarıyla tercih edildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 28 kuruştan, gram altınsa 6745 lira 3 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Fenerbahçe yönetimi Becao, Diego Carlos, Çağlar ve Talisca ile yollarını ayırıyor. Oosterwolde yedekte ameliyat oluyor. 39 yaşındaki Lionel Messi 2026 Dünya Kupası sonrası Arjantin milli takım kariyerini sonlandırdı. 207 maçta 125 gol attı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Solgun'da hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sarıkaya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Akdağ Madeni'nde bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Unutulmayan şarkılar, Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri olarak 3 Eylül Perşembe gününden 6 Eylül Pazar akşamına kadar Yozgat Tarım Fuarı'nda bölge çiftçilerimizle buluşuyoruz. Ürünlerimizi yakından görüp detaylı bilgi almak ve çayımızı kahvemizi içip tarım makineleri hakkında sohbet etmek için Yozgat Merkez'de Kent Park Fuar alanındaki yerimize tüm çiftçi dostlarımızı bekleriz. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri. İletişim 0539 458 51 72.
0: Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

insan tutamaz kendini dilinden, kopar da gider. En sevdiği her anından

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Ne güzel şey seni seviyorum demek. Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel. Her baharda, gece gündüz, her saniye. Seni seviyorum, seni seviyorum, seviyorum seni diyebilmek.

Çünküsü yok. Nedeni yok sevmeyin. Zamanı hiç yok. Dakikalar zaman üstü. Utangaç bir gecenin kucağında. Yağmurlar vuruyor pencereme. Aşkın vuruyor kalbimin kıyılarına. Gecenin bu çıldırtan yalnızlığında. Aşkın ayak seslerini duyuyorum yüreğimde. Ve hasretin içimde. Seni seviyorum. Sesini duymak istiyorum uyumadan önce. Sabahlara kadar konuşmak. Hiç kapatmamak telefonu. Aynı düşlere uyumak sonra ve uyanmak aynı güneşe.

Daha bir güzelleştim son günlerde. Gözlerimin içi parlıyor. Kabıma sığdıramıyorum aşkı. Gülmek geliyor içimden. Sokaklarda koşar adım yürümek. Tanıdık tanımadık herkese selam vermek. Merhaba ülkemin güzel insanları. Hepinize, hepinize merhaba. Sizi de seviyorum. Yağmuru, denizi, kokusunu toprağımın. Gök mavisinde güvercinleri, martıları, dağ eteklerinde gelincikleri seviyorum ateş kırmızısı. Bindallılarıyla köy kızlarını,

0: Senin sevdiğin gibi topluyorum saçlarımı. Siyah kazağımı daha çok yakıştırıyorum kendime. Ve daha çok seviyorum limonlu çayı. Senin sevdiğin her şeyi seviyorum. Türkülerini memleketinin, feneri, kara kartalı senin için. Davamızı ve şiiri sen de seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
1: Yaşamaksa seni sevmek. Ben hiç ölmedim. Seni seviyorum.

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

tarım ve hayvancılık sektörü bu fuarda buluşuyor. Yozgat Tarım Fuarı 3-6 Eylül tarihleri arası başlıyor. Traktör, tarım makineleri,

0: ve 6 Eylül tarihler arası Kent Park Bila Şahin Külliyesi yanı Yozgat Fuar Alanı'na tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Organizasyon kobifuarcılık.com. Bilgi için 0530 692 17 62.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Çizgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM gecinde.

0: Buz FM Gece.
1: Menekşe mor kıskancından, rüzgar uçur yamacından, topuğundan, başucundan eser vurur.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM.

0: Oğuz Efem Gece.
1: Görmezi gördürürsün de niye gözleri doldurursun? Çiçekle açtırırsın da yine gönlüm coşturursun.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
2: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri olarak 3 Eylül Perşembe gününden 6 Eylül Pazar akşamına kadar Yozgat Tarım Fuarı'nda bölge çiftçilerimizle buluşuyoruz. Ürünlerimizi yakından görüp detaylı bilgi almak ve çayımızı kahvemizi içip tarım makineleri hakkında sohbet etmek için Yozgat Merkez'de Kent Park Fuar alanındaki yerimize tüm çiftçi dostlarımızı bekleriz. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri. İletişim 0539 458 51 72. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 01 66.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede. Oğuz FM Gece.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Mülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Mülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-803-405-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
4: Akdağ Oğuz FM.

0: Çağlar çürüdü, çağlar çürüdü.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.